Hello. Açalım cesaret. Okay. Açasa apun bakalım. Yo. Ne? Bu da fazla değil. Ama. Açasa bir yer bakalım.